dara nekuşin. İnku dibin sedama kuştena keçu jinin me, hember wander bikevin. Namus azadiye, namus xwedî derketina mirovahiye, namus hember derketina mijifroşiye.

havasa. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

0: Radio Wey.
1: Abim de yaralı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadan. Eve yakın bir yere geldik, tam azıcık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: اوه اخ هاي واي زمان هاي
1: يوك kemiklerin ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Abim de toprak oldu yavrum. Allah şimdi de ver. Neredesin?

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Eke kesişmayın nezdî tiryakî, sucdar kerdiş, yan zicra lome kerdiş çareniyo. Tiryakîye, biyev tedaviye raştî eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakîye, ye şaredariya Amedya şaristane girdi. Taha şehitligi, Zerre Sümer Parki, Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Bu bir yeniden iletim.
1: Sıravo kola pejano, gandino, bajarino, dane sebe peşte xeweye li ser taşte, nav arabe, çe li ser kar bi çenava bostan, li bajar bi anji gundan, dem demane jiya sebeheye. Beng radyo etke mevane, mevane bernameya sıravo kola ve kudengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve Bence rojen hafteye Taşte ya rahit deruniye kwa Bi bername ya slav o gulav Derbas bikin
2: Bi pişkir ya bambilet.com.tr Slav o gulav despedike Bambilet.com.tr

Gulav Gulav Ekden ji bo her kesi ku wegav tevdi veşan ama az zindiya veng radyo mune benim e sıra Gulav Godarken roj baş Ahmet roj baş Merdin roj baş Rıha roj baş Muş roj baş Semsura Rengin Urmiye Muhabbat Bokan Sine Sakız Kirmanşa İlam Merivan Süleymani Doğuk Zaho Hevler Kobani Kamışlı Serikaniye Amuda Rengin Sıra Gulav ji bo her kesi ku her deverkin hamen Godarken Hevitken kumbaş bin hevitken Kuşyan her tem dili ve bıken keyif haşi bir karacan ben. Selam şu bab kesin kuna ten radyo da mego darken le. Ali. Asu ki kan fam kenin. Selam şu bab şoförün taksi durmuş otobüs minibüs. Her deri kuna de çen serkare kha anku çen zarke hat bindi bistan az varım jire nas mere denk şan diye yani. Yani jire nas ama seri sebe jmere denk dişin az karacan enerji ki gala gala ki çaybet de grim. Tu her heavy jire nas امین ها دنگی تا گودار بکن و تک قزمه بار و بکن گودار انرژی دیسه اشماره دی بشم 0532 489 74 24 24 ساعتا وکریه هر فیفی

Belek odarın ce pemek dinat yaşandın Hüseyin diye slavı rojava hoş be. Dayıkamına delal. Dayıkamına can. Ez gerek işte heskem. İşte tu çavayı dayı. Hevit kem kutu baş bi. Hevit kem demek ki nezem gecin hev du ve cari. Tane de kazımın evek ku. Em hev bebinin u bi gecin hev. Zarukji başın. Dayı ki bir hatu mahiru ve şinu. Önder hamu başın. Desete maçtıkın be izna. Ali, bizna xwedî her tişt çê be çare ser be. Wey ser min, ser. Çavê min.

İçe kodarin inşa peyemekin jöyetiye şandı nivi sandiye ku Slav o Gulav ez Berivan Slav He, dibi ku min dengek şandi jibu dengek jmere şandiye Taybe diyeri ke jibu dayika xa firkat o havalin Ve sesleri mesela çabı min Godan jamçın sıran ki godarken pışıvı ev dengi kuvayşandın yeku yekeme Par ve Bikin rojda kijan strane Hay dilo haye Hay dilo dilo dilo La la la la Henine Ece şiir nasıl hiç beku denk şandiye Dengi hiç vane hava çaresi edken Ez barım dayık kavi şandiye ku Debe babi vi jivaneye ez amede me Ali sesleri mesela çabim Slavu gulav Keremken roja godarken Roja ne bu? Jiri nasıl? Çı bu? Dengek bir diş. Vay dilo dilo roja godarken pişti ve emtin dengin jiri nasıl godarken? Keremken godarken godarın için.

Ali gösteri delali sıra ve haskin megdin şu verevit kem kumbaş ben un benim sıra gular ve servaşan ben radyo gotarken bi fikrim der hakik bit kişi da fun bizim ku gozan jeher us ku diçe mahabın herkes der baz bav diçe yani am cana hamgin de ben dem dem der dur haval hokerim kham de benim ku din naminin yani gelak sedema tebe sedema ekonomik aburi devşe valet berdeden o derbazi valatin valatin dende ben ve alhasıl kime ketin kulu derdime hat bir ama paşe me gut veki au ne hemen devşe berdi aslında bizim evet işte ay hemen devşe berdi efe bir de hemen ne kenavda dünya hoy ne godar ne jav deng jime rahat ne şandın hem bir çoğun denge godar bir kenşi kapıştı bir esi ve gelememi bağı akıbın ki can deng çubuğu.

0: strana me ji bo denizunda bulara. Slav gulav juara heskirin juara malva da küçük değilsin.
1: İca godar en eca. Sesleri hemen arayam sıra vakti tayyip edişin bu deniz undan jün ser baktımın. Eca kod diyara kürtbünay diyara ha. Dema ev jinin kürdi dinav leşeyte de hepinde beçe de be. Ev, ev camir. Şer şer hayran. Sesleri hemen marbata püçük kadar simet delal nazdaz. Guten morgen. Serçava. İcen ha deng denge jira jirenas. Deng şadiyan denge jirenas godar kember gere.
2: Petrojan Fifi, ez Jirenas, ez Antalya Cumhur Bistane, zimna hadiha. Losna, planeti, questo hazet.
1: Ece kadar ece jiri nasıl onu da bilin çalışı şeyini. Ez de benim açıma dema jiri nasıl denk dışına hani devukay ne zemine. Ne bir şey babayı şuvanı ya. Hani hiç uğur miyim ya Renaz. Ama kele kumunutta ama 3 saatte 4 saatte ha. Yani gola atta o gola ma ama behevre duman pızma mı şu an. Bad vision. Hani Selam o golab şu marbata ta dalal o şirin rekordi mi tere kurdi da afun o ta kwas kurdi ki şirin o zalal da afu vizirin az her tem vat bedengi khay şirin o zalal tu mere dengi kha bisine nazdaro sesterem ser cave men un herabe

Bale godarin ejen sa silav qara komoda mo. Mahal me çava xa amede ka qara keda asi bu tishna ve nezer o çavli keri xazar xazar es. Koçerim liverda te godarin ejen pehem jmerat yaşandan insan diye keko roj baş. Roj baş fifi jibo aram bar çelan o bejnaye strana de dore da dixazim. Keke Ali ji semsura rengîn pehem şandiye ve ise serê me ser çavê me strana rêze tak qezemê parve bike. Pehmet ne hatiye şandı nimsen diye vaa havale vidar çave merron teli kubi. Evet nimsen diye roj baş dengi var atım hum bekhiratın meyvanı malama iro ez ser online gödardikim. Vaşan khuash hun her heben sıravu gula vay sesere meser çave men evala hevidar te pehmet ne şandı bami matmayın ma bani yani fifi de gut. Ka normal hatim pehmet yekemin hevidar dışına çıma ne şandı. Pehmet ne hatiye şandı sesere mevala vidar. Nimsen diye ku pehmet ne nimsen diye merhaba havale kekor. جبو لورین و لاوین راستانه که دریزه دخوازم سپاس سلاف و گلا بایی سستره مثل چاو من سلاف جبو لورین و لاوین اون هر هبن لورین کو لاوین کو اون هر هبن لاوین که یعنی هره والی تیم سرسره مثل چاو

İca pe Matya Şandı Nisan diye ku roj başke ko Fifi roj baş veng radyo serkeftin ez Mehmet Can ji farkini em spas dikin ji bo keko kutu em her sibe be veng radyo ve go girdayı ha be dengi be okey ez seri de bakayım. Nisan diye roj baş keko Fifi roj baş veng radyo serkeftin ez Mehmet Can ji farkini hatta be okey. Pers gerek tüne Nisan diye em spas spas dikin ji bo te keko Kutu kute em her sibe bi veng radyo ve girdayı be dengi ve seri be seri sibe ha ne ene seri sibe enerji tüne bizane ben ez jibo hamu gohdaran lehozan diyar sana seve de khazım yani de bejem verhası marata vat kut sibezu tüte bernime peşkeş kespas jibo bernime sılav gulav çıka enerjiye met tüne ez jibo herkesi kut khazın enerjiyi begirin naha ku bernime sılav gulav gohdarken Seve de kazım. Je hozan diyar ama seve ritmik ya. No. No. Seve ne seve ya. Fifi de bir az bir ses gudar.

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
2: Em gele xuye heja ve dixwînin mitinga ber bi civaka demokratîk. Banga me ji bo gelan, jinan, ciwanan, karkeran, bekaran û hemû ketkarane. Werin em bi şiyara ber bi civaka demokratîk ve hemû daxwazên xwe bi hev re bînin ziman û di mitinga azadiyê de bigijin hev. Beşdar, hevseroka giştî ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar û ji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar û Serhedo. Dîrok 28 Haziranê saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonê Ahmet Dem Parti û DBP.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 200

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Golav Berdevam Dike.

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.

0: Güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı cira loma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0-5-9-9-9-9-0-5-6-6 Yanzi alo sev panca suhiri.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No, Wing, Wing is small.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, organik yaşam merkezi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Ciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canü Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canü Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canü Ciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279

0: sizin için. Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Mahemme Şarifiye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik İkeni Bengdaş Şemal Sebaheme Şaran Jinyan Juanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratik İ Heme Vaşt Şanıhu Piya Biyarizuan U Mitingi Azadiye De Bresipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar U Sekreteriya İmralı İra Veysi Aktaş Önermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate, 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
7: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
9: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
12: Radyo Net.

0: Radio ve
1: Sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, s

0: Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Em gele huye heja ved huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok, 28 Hazirane, saat Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyone Ahmet. Dem Parti UDBP.
3: Le bajare diroki le amede, un jibor revitiye kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmecun kide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
4: هکه کسه کی نزیکی و تریاک به سجدار کرن آنجی دارزاندن آوان نه چاره سریه تریاکی بون به نجداریه که راست ته درباس کرن ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخه شهیدلکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 آنجی آلو 153
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, dokunulmazlık sorusuna pişman değilim yanıtını veren Kemal Kılıçdaroğlu'na, o dönem dokunulmazlıkları kaldıran mantıkla şimdi mutlak butlam atayan mantık aynıdır dedi. Halk buluşmasında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt meselesinin çözümü için devletin yasal düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti. Hakkari Derecik ve Mardin Mazıdağ'ında gerçekleştirilen halk buluşmalarında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Kürt halkının barış ve kardeşlik talebini dile getirerek ulusal birliğin önemine dikkat çekti. Van Tuşba Edebiyat ve Kitap Günleri'nin son günlerinde konuşan Çetin Arkaş, yaşanan süreç sadece Kürtlere değil bütün halklara intikal edecektir, hiçbir şey mükemmellik ile başlamaz dedi. Demokratik İslam Kongresi'nin düzenlenen 3. Büyük Konferansı'nın sonuç bildirgesinde bütün halkları, vicdan sahibi herkesi barışın, adaletin, özgürlüğün ve demokratik toplumun inşası için ortak sorumluluk almaya çağırıyoruz denildi. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Demokratik Birlik İnisiyatifi üyeleri, Kürtlerin ulusal birliğinin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirterek, halkımızın geleceğini güvence altına almak istiyorsak çalışmaları büyütmek zorundayız dedi. Gençlerin gözünden müzakere süreci araştırması yapan Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, gençler barışın yalnızca silahların susması olmadığını, aynı zamanda demokratikleşme ve eşitlik meselesi olduğunu söylüyor dedi. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç piyasasındaki spekülasyonu ve stokçuluğu önlemek amacıyla uyguladığı 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Diyarbakır'da göç haftası dolayısıyla düzenlenen panelde konuşan Samer Koordinatörü Yüksel Genç, göçe zorlananlar için yapılması gereken çalışmalara dikkat çekerek, bu çalışmalar içerisindeki en önemli konsept demokratik toplum inşasıdır dedi. Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler öncülüğünde kurulacak madde bağımlılığı danışmanlık ve eğitim merkezi ile topyekün bir mücadele hedeflediklerini belirten Kayapınar Belediye Eş Başkanları Leyla Ayaz ile Şiar Güldiken, bütün değerlere, yapılara topyekün bir saldırı var, bu mücadele daha ahlaki, politik bir toplumu beraber inşa edebilmek adına önemli dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri ve sınav hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla ücretsiz yaz kursları düzenleyecek. Kurslarda öğrencilere konu anlatımları, soru çözüm etkinlikleri, deneme sınavları ve rehberlik çalışmalarıyla destek sağlanacak. Böylece öğrencilerin sınav sürecine daha planlı ve verimli şekilde hazırlanmaları hedefleniyor. Başvurular 22 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında online alınacak. Kurslar ise 6 Temmuz 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Onur kırıcı uygulamalar nedeniyle tutsakların tedavi hakkına erişemediğini belirten Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eş Başkanı Zahir Akalın, bu durum kronik hastalıkları ölümcül boyutlara ulaştırıyor dedi. Mardin Kızıltepe'de bir binanın 3. katından düştüğü iddia edilen 2,5 yaşındaki Muhammed Bingül hayatını kaybetti. Katar ve Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turunun tamamlanmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. İki ülke tarafından 60 gün içinde nihai bir anlaşma imzalanması amacıyla bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi. Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılacağını ve dondurulan varlıkların serbest bırakılacağını açıkladı. Katar'da sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz dediğini belirtti. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi. Yunanistan'da su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.46, Euro 53.27, gram altın 6274 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo ve

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye, ye şaredariya Amedya Şaristan'a girdi. Taha Şehitliği, Zerre Sümer Parkı, Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
4: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, dokunulmazlık sorusuna pişman değilim yanıtını veren Kemal Kılıçdaroğlu'na o dönem dokunulmazlıkları kaldıran mantıkla şimdi mutlak butlam atayan mantık aynıdır dedi. Halk buluşmasında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt meselesinin çözümü için devletin yasal düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti. Hakkari Derecik ve Mardin Mazıdağı'nda gerçekleştirilen halk buluşmalarında konuşan Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Keskin Bayındır, Kürt halkının barış ve kardeşlik talebini dile getirerek ulusal birliğin önemine dikkat çekti. Van Tuşba Edebiyat ve Kitap Günleri'nin son günlerinde konuşan Çetin Arkaş, yaşanan süreç sadece Kürtlere değil bütün halklara intikal edecektir, hiçbir şey mükemmellik ile başlamaz dedi. Demokratik İslam Kongresi'nin düzenlenen 3. Büyük Konferansı'nın sonuç bildirgesinde bütün halkları, vicdan sahibi herkesi barışın, adaletin, özgürlüğün ve demokratik toplumun inşası için ortak sorumluluk almaya çağırıyoruz denildi. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan Necdet Saraç, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Demokratik Birlik İnisiyatifi üyeleri, Kürtlerin ulusal birliğinin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirterek, halkımızın geleceğini güvence altına almak istiyorsak çalışmaları büyütmek zorundayız dedi. Gençlerin gözünden müzakere süreci araştırması yapan Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, gençler barışın yalnızca silahların susması olmadığını, aynı zamanda demokratikleşme ve eşitlik meselesi olduğunu söylüyor dedi. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç piyasasındaki spekülasyonu ve stokçuluğu önlemek amacıyla uyguladığı 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Diyarbakır'da göç haftası dolayısıyla düzenlenen panelde konuşan Samer Koordinatörü Yüksel Genç, göçe zorlananlar için yapılması gereken çalışmalara dikkat çekerek, bu çalışmalar içerisindeki en önemli konsept demokratik toplum inşasıdır dedi. Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler öncülüğünde kurulacak madde bağımlılığı danışmanlık ve eğitim merkezi ile topyekün bir mücadele hedeflediklerini belirten Kayapınar Belediye Eş Başkanları Leyla Ayaz ile Şiar Güldiken, bütün değerlere, yapılara topyekün bir saldırı var, bu mücadele daha ahlaki, politik bir toplumu beraber inşa edebilmek adına önemli dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri ve sınav hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla ücretsiz yaz kursları düzenleyecek. Kurslarda öğrencilere konu anlatımları, soru çözüm etkinlikleri, deneme sınavları ve rehberlik çalışmalarıyla destek sağlanacak. Böylece öğrencilerin sınav sürecine daha planlı ve verimli şekilde hazırlanmaları hedefleniyor. Başvurular 22 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında online alınacak. Kurslar ise 6 Temmuz 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Onur kırıcı uygulamalar nedeniyle tutsakların tedavi hakkına erişemediğini belirten Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Eş Başkanı Zahir Akalın, bu durum kronik hastalıkları ölümcül boyutlara ulaştırıyor dedi. Mardin Kızıltepe'de bir binanın 3. katından düştüğü iddia edilen 2,5 yaşındaki Muhammed Bingül hayatını kaybetti. Katar ve Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turunun tamamlanmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. İki ülke tarafından 60 gün içinde nihai bir anlaşma imzalanması amacıyla bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi. Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılacağını ve dondurulan varlıkların serbest bırakılacağını açıkladı. Katar'da sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz dediğini belirtti. Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz dedi. Yunanistan'da su kaynaklarındaki azalma nedeniyle en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 36 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 39 derece, Hakkari 32 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.46, Euro 53.27, gram altın 6274 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi şubesinin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279

0: sizin için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her uha meddes bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama deve gazanın, jibo amedi.
7: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

0: Can Ciğer Ocakbaşı. Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Can Ciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Ciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Mahemme Şarifi'ye Erca'yı daveti verbe komele demokratik ikeni. Bengdaişi mal sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berema beşare verbe komele demokratiki heme vaştişane hupya biyarizuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 1026. Saate, 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.
2: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neyan vernişmadi. Hemsereka Peruya Partiya Demitülay Hatimolları Kemal Kılıçdaroğlu'yu ke Persi Desneda işire cevabı Espoş Manya'da bir riva mantık o ke o vek Desneda işin ve darıtbı unu kazi mantık o ke butlani mutlak tayinken o aynıyo. Hemsereka Partiya Herimani Demokratiki Çiğdem Kılıç günü uçarke kombiya işe şaride kısaykert u diyarkert semedi çare sarıya meseleye kurdan gadi devlete tertibi kanuni bicap yaru uva biriz öcalan beri çare sarıya demokratike akert nika gani devlete gaman berzo. Hemsereke Peroy Partiya Herimani Demokratiki keskin bayındırke kombiya işani şariye hevreli colemirgi u derika merdini devraziyade kısaykert vaştışa aşte u braye şari kurdi arzuan u bale ant mühimiye yevbiya işe netevi iser. Haşkeraya Peynia Konferansı Pili Hirneye Kongreya İslami Demokratiki de amevatış, mapero şaran herkese ke vayri vicdaniye, semede avan kerdişe aştiye, adalet, azadiye, ucumati demokratikere davete tevri berpirseriye hemparkene. Necdet Saraçoke ekiba Kemal Kılıçdaroğlu ike bi kararı mahkeme nevera bi sereke peruyu CHP'yi dıma münakaşani der haki ve dar dışı desne deyşanda aşkera kert Kılıçdaroğlu do Selahattin Demirtaş'ı ziyaret bikero. Ameyda kerdişke İsa Aras Mersinli ülke çaraş mivere herişi mektebi kerdibi Berde Üniveşkhane Semedi Birnaşı Koleyde Kıydı Hadise'ye adli amı güretiş U psikoloji emniyeti tedavya psikiyatri peşinaz kerdo labeli prosesi takibi niyamı kerdiş. Kazaya Koseriya Mirdini'de Muhammed Bingolu Dısarunimke Ameyda kerdiş katı hirneye avan ikragına varu dünyayı hubedernaye. Operasyonu ke merkezi Cemerdino u hek başvaran devraziyade der hakı çorosu nevşik daransarı siteyi bahisiye be kanuni transferi pereyanı ke hetkari kerdi u be ilani sahti hem varatıca mağdur kerdi prosesi adli despey kerdi. Hünermendeke endame komeleya kültür u hüneriye ana varzayı ke semedi mitinge azadiye Mersin'de dober organize kerdiş vengdayış kerdi uvati gani devlete vaktikles kanunani azadiye veco miting semedi avel şeşi prosesi mühim o gani herkes tevr bevo. Ciper sayı şöke Serdoz Geriye Komare'ye Anadolu İstanbul'i Henveri Şaradar'ya Adalar'ı dedomlena, Miyande Sereki Şaradar'ya Ali Ercan Akpolat, İdare Kari Şaradar'ya U personelizi esti, Derhakı Çorosu Hevçiktaran'da kararı desben kerdişi diya. Operasyoneke Merkezici İstanbul'u Uçar Bajaran'da Vrazya'da Çorosu Diki Sami desben kerdiş, İnara Yursun Evkesi Sevki Adliyami kerdene, Hirikesizi Serbestame Veradayış. Kazaya payasya Hatay'ı da Cengiz Gulo Şeşti Saray'a kütmeyeni derya, hanıkıya u dünyaya hu bedenlaye. Piyangoye millike tarihe işte Haziran'e de Pişke'de 1 milyaru sev 10 milyon u hirse 6000 TL ikramiye vela kerdibi aşkara kerbeke bilet kazay yüre yirya Adana'da yıl bayramı yu herinayış Pişke süper lotoke viziri şanda Vrazya'da ikramiye pil'i 1 milyaru sev u nevayu 8 milyonu 6000 TL isabeti yevkesi kerd ame mustayışke vayri bileti kazaya kahtayı samsuri deyo. Kesik İstanbul'da cüyeno u binevişe penake milyon ekra kesikte peyda veno vakto kesik ortaya ve şeke tede garantiya neve kerdişi hata amre peyni ne diya işi masrafi tedaviye soru dava aker mehkemaya serf keri İstanbul'da karardayke ganina nevişe çerçeve sigorta de bir odes kreutuş. Serekede'yi Donald Trump'ı diyor kert Eydel Hakini padayışı Boğaz-ı Hürmüz'de Selahiyat Aran'ı İran'ı redepivine işkerdi uva Nıva ekişme Boğaz-ı Hürmüz'ü bir depa Dımayını destişmada velatık neymanın o. Her işi çektari ki Filipinan yeli seyik devrazya velat kert meyani şini Selahiyat Aran aşkera kert ki her işte gore tespiti verinan Heri vende karidine hübedenayı Panç vende karizi birindar biye. Goştari azizi Mami Peynir haberanı xo bu manevişide.

Radio Wayne.

Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 200

Emgele xuye heja vedxwînin mitinga berbe civaka demokratik. Banga me ji bo gelan, jinan, ciwanan, karkeran, bekaran û hemû ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hemû daxwazên xwe bi hev re bînin ziman û di mitinga azadiyê de bigijin hev. Beşdar, Hefseroka Giştî ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, Uji Sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar û Serhedo. Dîrok, 28 Hazirane, Saat Evare Pencan'de, Cih Kada İstasyone Ahmet, Dem Parti û DBP.

0: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, sedu pencivsi.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Paketa dadweri ya dozdemin kuş aliye koma AKP ve hati amade kirin u gelek guhertin tede hene giştiye meclisi. Herçend maddeyin nakok hatın paşxıstın ji rezignameyin derbari girtige hande ji di paketa ku peşkeşi meclisi hatiye kirin de cihine girtin. Soruk Vekila Koma Dem Parti, Gülistan Kılıç Koçiyit, Derbari Pevajı'ya açtı, Ucuvaka Demokratik de Desnişan Kırku, Beyçe Kırına Kanunan, Ne PKN Pevajı Misogar Bibe Uvaha Got, Dve Demildes Meclis ve Bepirsiyariye Bıgresar Hı. Gumanbari Komkujiya Dehe Cotmehe ya li istasyona trene ya Ankara'ya u serkirdeyi Daişi Ammar Kubinave Ömer Deniz Dündarji Teynasin derbari PKT'ya rehistine ya li Türkiye u kriyaren ve yen huyni de li polesan itiraf ankır. Dündar Diyarkırku Komkujiya Dehe Cotmehe ya li istasyona trene ya Ankara'ya bi inisiyatifa Yunus Durmaz serkirdeyi Daişi ye ve deme li diloke hatiye kırın. Dündar her uha itiraf kırku li dişi şaridar İstanbul'e ye girti Ekrem İmamoğlu'ji planın suikast ekriye. De CHP'de pişti peşkeş kırına imzayın delegeyan Jubudahoza Kongre'ye averte Naha Hamuçav Lisar Baregeha Partiye'ne. Ligori rezignameya partiye tene çar rojmane ku Reveberiya Kılıçdaroğlu Ligori Dema Diyarkiri Kongre'ye bicevine. Levent Koç Şaredare Haymana ya Ankara'ya ji CHP istifa kır. Ala Ahmet Spor'u Lisar Pıra Fatih Sultan Mehmet ku yekşi nişane engirink Entengava İstanbul'e hata dalıkandın. Desura dalıkandına ale de encama hevdanin Koma Ali Green barikati ya Ahmet Spor'u u Reveberiya Ahmet Spor'u de hata dayın. Ligori protokolin Reveberiya güçlü ya otobanan Alcı Hela Karmenden Reveberiya güçlü ya otobanan ve hata dalıkandın. Ala Ahmet Spor'u de durojan Lisar Pıra bilind bebe. Lugunde deşta ave ya navçaya xizan ya betlise de 20 Haziran'e de cerdevan nive şeve biçekan erişi keriye peze gundi ankırıbu u zeydetiri set seri pez kuştubun. Şıvanan bizore cane hu xilas kırıbun u agahi dabun gundiyan. Lisar agah darkırı ne leşker jihatın hereme u liciye biyere lekolin kırın. Revşa aloz ale hereme hiji didome u leşker jiber rudane kedin aku gengeziyavi heye le hereme hatine bicih kırın. Hat zanin ku lepirsin derbare cerdevan. Vanin erişkarde nahatiye despekirin. Linavçaya farkine erişa li dijitapalaya parka rojin kabeyişe hatta şermezar kırın. Hevşaredara farkine sevin biçici diyar kırku ev eriş neteni li dijitapale ekeye de hemen demede eriş ekeku li dijihebun u brexistin kırın ajunan adı kada güçti de hatiye kırın. Şarideriya Bacarimizin AAMD bir yerde ku personelin ku bi avayken ne kanuni khaniyen civaki bi kartinin ji khaniyan darxine. Nekolinin ku ve daviye ji hela daire operasyon u şirketin alikar ve hatine kirin eşkere kirin ku ji notu şeş khaniyen civaki yen krekiri hevde ji hela kesin ku edi şertin maftariye bi cihnanine ve hatiye dagir kirin. Litaha Deşan a Navçaya Şemrex ya Merdin'i agır bi daristane ket. Velatiyan hevlen despek eden ku agır ve mirinin timin agır küciye u tankerin ave yen şarideriye çunciye büyeri. Her ku agır gurbu timin reveberiya daristan anji şandın heremi. Dışavatede gelek dar şevutin. Litaha Kıbala ya Navçaya Artuklu ya Merdin'e Jiber Hilveşina duvareke inşaatı se karker bi grani birindar bun. Pişti derman kırına despeke ya li ciye büyere karkerin birindar bi ambulansı bu nohoşhane ale kolin u perverdehiye ya Merdin'e hatın ve guestin. Hatıra gihandın ku Ravşa karkeran hinji grane. Reveberiya giçti ya lekolin u lenerina madenan pişti sezde salan nakşaya xetin şikestine nukir. Hecmara xetin şikestine yen çalak giştiye hafsedi. Serok Veziri Britanya Starmer didakhyaniye keçapemeniye de istifaya xura gihans. Le Fransa'yı sezde kez pişti ku jiber germahya zede ya berdevam ketin ave da ku xo heynik bikin jiyana xo jidestan. Proseye qeytkırına çeken sivil en lücem velatiyen Eylül Kerkuk'e berdevam dike. Karbidestan ragihandın ku hatan ha bıkasi 11,000 çek bireya pergala elektroniki bifermi hatine qeytkırın. Em gihiştin daviyan uçeyin xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bere terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi Alo Sev Panca Suhiri.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeve Rakın Bizuani Xo. Zuvane ma bindesto, eiro estu suba chinyo, vengdana shima heminan, wair veji,

0: Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Paketa dadweri ya dozdemin kuş aliye koma AKP ve hati amade kirin u gelek guhertin tedehene giştiye meclisi. Herçend maddeyin nakok hatın paşxıstın ji reziknameyin derbari girtige handeji de paketa ku peşkeşi meclisi hatiye kirin de cihine girtin. Sorok Vekila Koma Dem Parti, Gülistan Kılıç Koçiyit, Derbari Pevajı'ya açtı, Ucuvaka Demokratik de Desnişan Kırku, Beyçe Kırına Kanunan, Ne Peka Ne Pevajı Misogar Bibe Uvaha Got, Dve Demildes Meclis ve Berpirsiyariye Bgresar Hı. Gumanbari Komkujiya Dehe Cotmehe, Yali İstasyona Trene ya Ankara'ya u Serkirde'yi Daişi Ammar Kubinave Ömer Deniz Dündarji Teynasin Derbari PKT'ye Rehistine Yali Türkiye u Kriyaren ve Yen Huyni de Le Polesan itiraf ankır. Dündar Diyarkırko Komkujiya Dehe Cotmehe, Yali İstasyona Trene ya Ankara'ya bir inisiyatifa Yunus Durmaz, Serkirde'yi Daişi ye VDM le Diloke hatiye kırın. Dündar Heruha itiraf kırko le Dijişaredar İstanbul'e yegirti Ekrem İmamoğlu'ji planın suikaste kiriye. De CHP'de pişti peşkeş kırına imzayın delegeyan Jubu Daxoza Kongre'ye averte Niha Hemuçav Lisar Baregeha partiyene. Ligori rezignameya partiye tene çar rojmane ku Reveberiya Kılıçdaroğlu Ligori Dema Diyarkiri Kongre'ye bicevine. Levent Koç Şaredare Haymana ya Ankara'ya ji CHP istifa kır. Ala Ahmet Spor'u Lisar Pıra Fatih Sultan Mehmet ku yekşi nişane engirink Entengava İstanbul'e hata dalıkandın. Desura dalıkandına ale de encama hevdanin koma aligirin barikati ya Ahmet Spor'u u Reveberiya Ahmet Spor'u de hata dayın. Ligori protokolin Reveberiya güçlü ya otobanan alcı hela karmenden Reveberiya güçlü ya otobanan ve hata dalıkandın. Ala Ahmet Spor'u de durojan Lisar Pıra bilind bebe. Lugunde deşta ave ya navçaya xizan ya betlise de 20 Haziran'e de Cerdevan Niveşev'e biçekan erişi keriye peze gündiyan kırıbu u zeydetiri set seri pez kuştubun. Şuvanan bizore canekho xilas kırıbun u agahi dabun gündiyan. Lisar agahdar kırın leşker jihatın hereme u liciye biyere lekolin kırın. Revşa alos ale hereme heji didome u leşker jiber rudane kedin aku gengeziyavi heye le hereme hatine bicih kırın. Hat zanin ku lepirsin derbare Cerdevan Van'ın erişkarda nahatiye despekirin. Linavçaya farkine erişali dijitapalaya parka rojin kabeyişe hatta şermezar kırın. Hevşaredara farkine sevin biçici Diyarkırku ev eriş neteneli dijitabale ekeye deheman demede eriş ekeku lidiji hebun u brexistin kırın ajınan adı kada geçti de hatiye kırın. Şarideriya bacarimizin AAMD bir yerde ku personelin ku bi aweke ne kanuni khaniyen civaki bi kartinin ji khaniyan derxine. Nekolinin ku ve daviye ji hela daire operasyon u şirketin alikar ve hatine kirin eşkere kirin ku ji notu şeş khaniyen civaki yen krekiri hevde ji hela kesin ku edi şertin maftariye bi cihnanine ve hatiye dagir kirin. Litaha Deşan a Navçaya Şemrex ya Merdin'i agır bi daristanê ket. Welatiyan hewlên destpêk edan ku agir we mirînin timên agurkujiyê û tankerên avê yên şaredariyê çûn ciyê bûyerê. Her ku agir gur bû timên Reveberiya daristanan jî şandin heremê. Di şewatê de gelek dar şewitîn. Litaha Qibala ya Navçaya Artuklu ya Mêrdînê ji ber hilweşîna duwareke inşaatê sê karker bi giranî birîndar bûn. Piştî dermankirina destpêkê ya li ciyê bûyerê karkerên birîndar bi ambulansê bo nexweşxaneya lêkolîn û perwerdehiyê ya Mêrdînê hatin veguhestin. Hat ragihandin ku rewşa karkeran hîn jî giran e. Reveberiya giştî ya lêkolîn û lênêrîna madenan piştî 13 salan nexşeya xetên şikestinê nû kir. Hejmara xetên şikestinê yên çalak gihîştiye hefsedî. Serokwezîrê Brîtanyayê Starmer di daxuyaniyeke çapemeniyê de îstîfaya xwe ragihand. Li Fransayê 13 kes piştî ku ji ber germahiya zêde ya berdewam ketin avê da ku xwe hênik bikin jiyana xwe ji dest dan. Proseya qeydkirina çekên sivîl ên li cem welatiyên ê li Kerkûkê berdewam dike. Karbidestan ragihandin ku heta niha bi qasî 11,000 çek bireya pergala elektronîkî bi fermî hatine qeydkirin. Em gihiştin daviyan uçeyin xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
3: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 3340.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. İyi finans.
2: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mahemet Şarifiye Ercai daveti ver bi komele demokratik ikeni. Bengdayı Şemal Sebaheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berem Abişare ver bi komele demokratiki heme vaştişane hupya biyarizuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih 28 Hazirane 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Canı ciğer ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
8: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Reklamları dinlediniz. Radyo Wayne.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis komisyonu raporunun pratikleşmesi için bütün siyasi parti ve meclise çağrı yapan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, daha fazla zaman kaybetmeye hiçbirimizin tahammülü olmadığını ve bunun doğru olmadığını söylememiz gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin direnişine destek veren 196 akademisyen ve araştırmacı, eğitim emekçilerine uygulanan şiddeti ve baskıları kabul etmiyoruz diyerek dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. DEM Partili Nevroz Uysal Aslan'ın Şırnak'ta yaşanan çocuk istismarı, cinsel şiddet, yargısal gecikmeler ve cezasızlık iddiaları ve eğitim senelere açılan davaya ilişkin verdiği araştırma ve soru önergeleri kaba ve yaralayıcı olduğu gerekçesiyle iade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağ'ın kaçırıldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Karaağ'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaağ tarafından saklandığını düşündüklerini ve kendisini bu yüzden kaçırdıklarını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Süper Lig'in yeni sezonun başlangıç, devre arası ve bitiş tarihlerini içeren lig programını duyurdu. Yayınlanan bilgilere göre yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları 14 ve 17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 18 ve 21 Aralık tarihleri arasında oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile tamamlanacak. Şırnak Uludere'de biri eski, biri hala korucu olan iki erkeğin bir kadına şiddet uygulamasını savunan Goyan Kültür ve Tabiat Derneği şiddetin karşılıklı fiziksel şiddet olduğunu iddia etti. Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalınan tıbbi malzemelerin satıldığı ortaya çıktı. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AKP'ye katıldı. Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada gizli bölmelerden çok sayıda silah çıkartıldı. Ekiplerin şüpheli otomobilde yaptığı aramada bir adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, bir adet MP5 otomatik tabanca, bir adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 30 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Muş'un Varto ilçesine bağlı Horik köyünde jeotermal enerji santrali projesine karşı sürdürülen nöbet 51. gününe girerken destek ziyaretlerinde bölgedeki talana karşı mücadele vurgusu yapıldı. İstanbul'da özgürlük mitingine dair açıklama yapan Barış Anneleri İnisiyatifi 28 Haziran'da Bağcılar Meydanı'nda olacaklarını belirtti. Ankara'da kocasının bıçakla saldırdığı kadın hayatını kaybederken firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kızını katleden fail Ü. Yıldırım tutuklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile dün gerçekleştirilen müzakere turuna ilişkin yaptığı açıklamada, Abbas Arakşi karşı tarafı nükleer konuyla ilgili aşırı ve mantık dışı taleplerini tekrarlamaması konusunda uyardı ve İran'ın tutumunu açıkladı. Nükleer konu hakkında çok kısa bir görüş alışverişi yapıldı ancak ayrıntılara ilişkin hiçbir tartışma gerçekleşmedi dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İranlılar müzakerelerden çekilme tehditinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 1'den sonrasına kadar müzakeredeydik, yani müzakerelerden çekilmiş değiller dedi.
ABD-İran arasında süren görüşme ve İsrail saldırılarına dair konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı, "Bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez," dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaptığı ilk açıklamada, ülke içinde birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekerek ayrışmaya neden olabilecek söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Peros Matik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Emgele huye heja ve dhuynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin embişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beşdar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Hazirane saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyone Ahmet. Dem Parti u DBP.
2: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariye ke rast te derbas kirin. Reye kedin pekane. Navenda şevurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Radyo ve
1: titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz ve göz gözü görmez bir sis değildik biz. Beni bilimle anla iki gözüm, felsefeyle anla ve tarihle yargıla.

ben hasrete tutsam, hasretler tutsak bana. Bıyığımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerime koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim. Bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız. Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgim. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar. Ve çiçekler ekersiniz. Çiçekler ekersiniz toprağımı.

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay gezegenler ve yıldızlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler. Hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadlı. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis komisyonu raporunun pratikleşmesi için bütün siyasi parti ve meclise çağrı yapan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, daha fazla zaman kaybetmeye hiçbirimizin tahammülü olmadığını ve bunun doğru olmadığını söylememiz gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin direnişine destek veren 196 akademisyen ve araştırmacı, eğitim emekçilerine uygulanan şiddeti ve baskıları kabul etmiyoruz diyerek dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. DEM Partili Nevroz Uysal Aslan'ın Şırnak'ta yaşanan çocuk istismarı, cinsel şiddet, yargısal gecikmeler ve cezasızlık iddiaları ve eğitim senelere açılan davaya ilişkin verdiği araştırma ve soru önergeleri kaba ve yaralayıcı olduğu gerekçesiyle iade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaağan'ın kaçırıldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Karaağan'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaağan tarafından saklandığını düşündüklerini ve kendisini bu yüzden kaçırdıklarını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Süper Lig'in yeni sezonun başlangıç, devre arası ve bitiş tarihlerini içeren lig programını duyurdu. Yayınlanan bilgilere göre yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları 14 ve 17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 18 ve 21 Aralık tarihleri arasında oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile tamamlanacak. Şırnak Uludere'de biri eski, biri hala korucu olan iki erkeğin bir kadına şiddet uygulamasını savunan Goyan Kültür ve Tabiat Derneği şiddetin karşılıklı fiziksel şiddet olduğunu iddia etti. Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalınan tıbbi malzemelerin satıldığı ortaya çıktı. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AKP'ye katıldı. Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı sıfatıyla bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı. Diyarbakır'da polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada gizli bölmelerden çok sayıda silah çıkartıldı. Ekiplerin şüpheli otomobilde yaptığı aramada bir adet AK-47 uzun namlulu piyade tüfeği, bir adet MP5 otomatik tabanca, bir adet otomatik tabanca, 16 adet tabanca ve 30 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Muş'un Barto ilçesine bağlı Horik köyünde jeotermal enerji santrali projesine karşı sürdürülen nöbet 51. gününe girerken destek ziyaretlerinde bölgedeki talana karşı mücadele vurgusu yapıldı. İstanbul'da özgürlük mitingine dair açıklama yapan Barış Anneleri İnisiyatifi 28 Haziran'da Bağcılar Meydanı'nda olacaklarını belirtti. Ankara'da kocasının bıçakla saldırdığı kadın hayatını kaybederken firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kızını katleden fail Ü Yıldırım tutuklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile dün gerçekleştirilen müzakere turuna ilişkin yaptığı açıklamada, Abbas Arakşi karşı tarafı nükleer konuyla ilgili aşırı ve mantık dışı taleplerini tekrarlamaması konusunda uyardı ve İran'ın tutumunu açıkladı. Nükleer konu hakkında çok kısa bir görüş alışverişi yapıldı ancak ayrıntılara ilişkin hiçbir tartışma gerçekleşmedi dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İranlılar müzakerelerden çekilme tehditinde bulundu ya da en azından sosyal medyada bu yönde tehditler yer aldı ama gece saat 1'den sonrasına kadar müzakeredeydik, yani müzakerelerden çekilmiş değiller dedi.
ABD-İran arasında süren görüşme ve İsrail saldırılarına dair konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı, "Bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez." dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaptığı ilk açıklamada, ülke içinde birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekerek ayrışmaya neden olabilecek söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Le bajare diroki le amede, unjibor revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده
5: اکه کسیش ماین نزدی تریاکی زوجدار کردش یانز جرالومه کردش چاره نیو تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترکنایه نه. یو نرائر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندی یه تریاکیه یه شارداری آمدیه شارستانه گردی. تخشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0549-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری.
6: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
8: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Toyota,
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
12: Radyo Ring.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Ving.

أذن أتشوز وزارة ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا ويلا

تجكر هنا وملاك جانب حرانيب شبي حتى تبيضان جسبيب تبليب ربنا.

Az içi pürüşka me derkettim. Heyip beyrap, alı zalimap. Derdez uzameş güdet.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve

0: Mahemed Şarihuye Erjaye daveti ber bi Komele Demokratik ikene. Vengdayişe ma Sebaheme Şaran, Jinyan, Cuanan, Karkeran, Bekaran, Uket Karano. Berema Bişare ver bi Komele Demokratiki heme vaştişane xupya biyarizuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralıyra Veysi Aktaş, Hünermen, Kadir Çat, Pınar Aydınlar, u Serhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026, saate 5, Ca Meydani İstasyonu Amedi, Dem Parti u DBP.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Veng.

deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

Helovat Teyna Heya Helovat Teyna Nale Nazeryam Arira Mnetam Çina Merdaynıra Şiyam Kılma Rozra Tipya Sımıtım Ağuyi Hu Vindum Heynu Hu Heya Kamu peser amu kurtara Ari ravaci ez nıka Nıka Ekı mudzamat amu nyajudza Saidina deyru türdü vacik Kalu belara ber kes tesan nibi Vesan nibi kes cüni kırmancı Vali çöytini çina yuvahtıra ber Mnetam ariye roa Dendariyam ariye Arira vaci ezan can yazerra Heya Ez dendari piyu pirba bihuyu Vengi klama hinano ez sayiru Heya Vılım arira lıngane hinon seru Suya hinan ra söyle adana asmi Sodri hinan ru anatica sımanımi Mıneti hinano ez Dendare kırmancıyu Dendaro eke çebere merdaini Şiyam kılma eke nazara tipya Gere guvaci ezan caniye zerrıra Heya Dede nazeryam Teynan aleyh heli vaht

Arira zırtom ez niyadür radyür. Arira voray niseriz kemeron. Voray amayın yaşenimiz ser. Behtu teht zer yam ser. Beri naratipya. Beri seru tımanımız. Dendaru ehki çeberi merdayni heya beri seru tımanımız.

Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 250

0: her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Emgele huye heja ve de huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelen, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, Hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be sujdar kirin anji dar zandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryakî bûne ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anjî alo 153.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Sıcak bir Ahmet akşamından herkese merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Ben Sarya ile Göçebe Ezgiler programındasınız. Yine dünyanın birçok bölgesinden farklı farklı diller, kültürler ve müziklerle bu akşam da karşınızda olacağım. İlk olarak Macaristan'ın köklü topluluklarından Olah romanlarının enerjisini stüdyomuza taşıyacak harika bir grup var. Grubun ismi Romanyi Rota. Çalacağım eser ise Diri Diri So Kerjan. Bu şarkı Romanca, yani Çingenece sözlerden oluşuyor. Geleneksel olarak bu kültürde enstrüman bulmanın zor olduğu dönemlerde bu topluluk kendi ritim araçlarını yaratmışlar. Bu yüzden vurmalı enstrümanların yanında kaşıklar, su güğümleri, tahta kasalar ve hatta sadece ağızla yapılan ritimler, yani ağız bası bile çok önemli bir yer tutuyor onların şarkılarında. Bu grup geleneksel mirası sahnede yalın haliyle korumaya özen gösteriyor. Şarkı topluluğun yüzyıllardır düğünlerde, kutlamalarda, bir araya geldikleri açık hava meclislerinde kuşaktan kuşağa aktardığı neşeli ve yaşanmışlık barındıran o ritmik yapısını birebir yansıtıyor. Hayata karşı tüm zorluklara, ayrımcılıklara ve göç yollarına rağmen müzikle direnen, neşesinden ödün vermeyen bu köklü kültürün coşkulu ritmini şimdi hep birlikte dinleyelim. Romanyi Rota, Diri Diri So Kerjan sizlerle.

Romanya Rota'yı dinledik. Şimdi sizleri Atlantis Okyanusu'ndaki küçük bir ada ülkesinden alıp Balkanların kalbine bağlayan çok özel ve tarihi bir ortaklığa götüreceğim. Çıplak ayaklı diva olarak hafızalara kazınan Cezaria Evora ve Balkan müziğinin dünyaca ünlü dahisi Goran Bregović bir arada bu şarkıda. Şarkımızın adı ise Asuncija. Kireol dilinde tam olarak yokluk veya hasret anlamına geliyor. Bu eser aslında yönetmen Emir Kusturica'nın Cannes ödüllü Undergard filminde, yani yeraltı filminin müzikleri için özel olarak tasarlanıyor ve iki farklı coğrafyanın tarihsel hüznünü buluşturuyor. Kapı Verde halkının o Sodat dedikleri o meşhur derin sıla hasreti, kölelik geçmişi ve o bitmek bilmeyen göç hikayelerini, o Bregović'in Balkan pirinç üflemeli o bando tınılarıyla birleşince de ortaya bu muazzam eser, hatta bir tık da ağıt çıkıyor. İşte o derin yalnızlığın, ayrılığın ve asırlık hasretin iki dev isimden yükselen ortak sesini dinleyeceğiz şimdi. Cezaria Evora, Goran Bregović, Asuncija sizlerle olacak.

Sıradaki şarkımız sanatçımız hatta Fado'nun tartışmasız kraliçesi Amelia Rodriguez. Portekizce seslendirilen Ayı Moraria, yani Lisbon'un en eski, en tarihi ve çok kültürlü mahallelerinden biri olan Moraria adanmış tam bir Fado klasiği var karşınızda. Fado kelime anlamı olarak Latince'de fatum, yani kader anlamına geliyor ya da oradan türetiliyor. Ve o dönemlerde böyle uzun derin yolculuklarına çıkan denizcilerin, arkalarını bıraktıkları o çaresiz eşlerini ya da liman işçilerini ve yoksul halkın acılarını, ayrılıklarını anlatan şarkılar üzerinden giden bir klasik ya da bir tür. Moraria mahallesi ise bu müziğin, hatta zamanda bölgede yaşayan Mağrib, Arap ve Endülüs etkinliklerinin harmanlandığı, o Fado'nun ilk doğduğu ve sokaklarda yankılandığı yer olarak kabul ediliyor. Rodriguez, sanatçımız Rodriguez daha 40'larda plak okuduğu bu parça, hüzünlü ve geleneksel o Portekiz gitarı eşliğinde o eski sokakların ruhunu, imkansız aşklarını ve kentin o ağır melankolisini gönlümüze taşıyor. Şimdi Amelia Rodriguez, Ayı Moraria sizlerle olacak.

Sırada Suriyeli Ermeni sanatçı Lena Şamamyan'ın o duru ve adeta zamanı durduran sesiyle hayat bulan çok eski asırlık bir eser var. Şarkının adı Lema Beda Yetezenna. Baktığınızda Arapça dilinde yazılıyor. Kökanı ama yüzyıllar öncesine, Endülüs dönemine kadar uzanıyor. Ve hatta edebiyatta muvaşaha adı verilen klasik bir şiir ve bir müzik formunun günümüze ulaşan en popüler örneklerinden de bir tanesi. Eser aslında sevgiliye duyulan hayranlığı, onun yürüyüşündeki zarafeti, o salınışı ve güzellik karşısındaki o aşığının yaşadığı şaşkınlığını betimleyen, o aslında son derece ağır, edebi ve estetik bir metne sahip. Ama Şamamyan bu kanun ve udi bir gelenekle Orta Doğu'daki o enstrümanları alıyor. Biraz daha modern, batı, caz da harmanlayarak bu mirası günümüze kadar da taşıyor. Şimdi Lena'nın sesiyle, Lena Şamamyan'ın o güzel sesiyle Lemma Beda Yetezenna sizlerle olacak.

Lela'dan sonra yine Orta Doğu'dayız ama şimdi rotamız İran'ın kuzeyine, Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan o yemyeşil Gılan bölgesine çevireceğiz. Klasik İran müziği ve opera eğitimi almış güçlü bir kadın ki çok sevdiğim seslerden bir tanesidir Mino Javan. Onun yorumuyla Nese Nesa'yı dinleyeceğiz. Şarkının dili o bölgeye özgü olan yerel Glaki lehçesiyle. Gılan halkı coğrafi yapı gereği tarımla, özellikle de çeltik ve pirinç tarımıyla uğraşıyor. Doğayla iç içe yaşayan köklü bir topluluk. Bu parça da doğrudan o bölgenin kırsal yaşamını, o tarlalarda sabahın ilk ışıklarıyla çalışan o üretici kadınların emeğini, sesini ve hatta yerel folklorunu yansıtan geleneksel bir halk şarkısı. Şimdi doğanın, toprağın, emeğin ve sadeliğin müziği eşliğinde Mino Javan sizlerle olacak. Nesa Nesa karşınızda.

Mezopotamya'daydık. Mezopotamya'dan Afrika'ya gidiyoruz. Afrika kıtasının en güçlü ve karakteristik seslerinden biri olan Angola'nın ulusal sembol isimlerinden Bonga ile programımıza devam edeceğiz. Şarkısı

birlikte yapan bir sanatçı. Bu eserde köklere bağlılığı, o toplumsal hafızayı, Angola halkının asırlık kültürel direnişini simgeleyen çok ritmik ama bir o kadar da politik ve derin bir şarkı aslında. Şimdi karşımızda Bonga var. Bonga, Molemba, Şangola şarkısıyla sizlerle olacak.

Venk Radyo'dayız. Venk Radyo'da ben Sarıya ile Göçebe Ezgiler programındasınız. Dünyanın birçok bölgesinden şarkılarla karşınızda olduk. Portekiz'e gittik, Balkan ülkelerinden İran'a. Sıradaki şarkımız da dünya müzik tarihinin gelmiş geçmiş en popüler romantik klasiklerinden biri. 44 yılında New York'ta kurulan Meksikalı ve Porto Rikolu müzisyenlerden oluşan efsanevi bir topluluk var. Zaten şarkıyı dinlediğinizde mutlaka kulağınıza ya müziği ya sözleri tanıdık gelecek şarkılardan bir tanesi bu. Grubumuzun ismi Trio Los Panchos ve onların imzası haline gelen Kısas şarkısı. Tamamen İspanyolca olan bu parça Kübalı ünlü besteci Osvaldo Fares tarafından 47'de yazılıyor ve ikonik bir bolerado şarkısı bu. Grubumuz olan Trio Los Panchos geleneksel Latin müziklerinde büyük orkestra yapısını kırıyor ve 3 akustik gitar ve kusursuz bir 3 sesli vokal armoni yapısıyla o Latin Amerika müziğinde bir döneme damgasını vuran bir grup oluyor ve bir akım başlatıyor hatta bu grup. Şarkının sözleri geleceğe dair kendisine sorulan soruları her seferinde işte sadece belki belki belki diyerek

kısas kısas diyerek sorulara cevap veren, hatta net cevap vermeyen o gizemli sevgiliye karşı duyulan tatlı ama yorucu çaresizliği anlatıyor. Gitarların işsiz uyumu ve o kadife seslerle sizleri baş başa bırakıyorum. Trio Los Panchos kısas kısas kısas sizlerle.

0: Sıradaki şarkımız Fransa'dan, Fransız şanson müziğinin altının çağına, o dönemin en üretken ozanlarından Charles Trenet ile devam edeceğiz. Sanatçı 43 yılında 2. Dünya Savaşı'nın tam ortasında ülkesi Nazi işgali altındayken kaleme aldığı o eseri Douce France, yani Tatlı Fransa şarkısıyla biz devam edeceğiz. Fransızca sözlere sahip olan bu şarkı o savaşın, yıkımın ve sansürün o karanlık atmosferinde o baskı altındaki halka büyük bir moral, aslında ulusal bir kimlik hatırlatması ve umut kaynağı olmuş o dönemlerde. Adeta silahsız bir kültürel direniş o şarkılarla, sözlerle, o birlikteliği anlatan şarkılardan birine dönüşmüş o dönemlerde. Trenet metinde çocukluğunun geçtiği huzurlu taşra köylerini, okul bahçelerini, o manzaraları ve eski dostlukları o kadar yalın, tarafsız ve içten anlatıyor ki şarkı Fransız halkının kaybettikleri geçmişe duyduğu o derin özlemi, hatta gelecekteki o özgürlüğe olan inancı simgeliyor. İşte o nostaljik tarihi tınılar sizlerle olacak. Charles Trenet, Douce France sizlerle.
1: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.

Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Venk Radyo'da ben Sarıya'yla Göçebe Ezgiler'desiniz. Programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Son şarkılarımız olacak. Şimdi Latin Amerika'ya gideceğiz, o sıcak topraklarına gideceğiz. Porto Rico'nun asıllı ünlü caz flütisti Nestor Torres'in erken dönem şaheserlerinden biri olan bir şarkı bu. Tierra Colorada kulaklarımıza, sizlere konuk olacak. Sanatçı Afro Charanga projesi kapsamında hayat bulan bu eser, geleneksel o Latin ritimlerinin, flütün büyüleyici ve kıvrak melodileriyle bir araya geliyor. Toprağın kızıllığından ve köklerin sıcaklığından ilham alan bu şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Nestor Torres, Tierra Colorada sizlerle.

Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Son şarkı var sırada. Daphne, çok sevdiğim yine seslerden bir tanesi. Coğrafyaları, büyük göçleri ve hüzünleri harmanlayan bir ses. O asırların kültürlerini, izlerini arayan seslerden bir tanesi. Sanatçı Yunan Fransız. Derin yorumuyla da zaten kattı. Bütün şarkılarda, farklı farklı dillerde de seslendiği şarkılarla da o hissiyatı, o duyguyu çok fazla veren sanatçılardan bir tanesi. Şarkımızın ismi La Comida La Mangana. Şarkı Ladino dilinde yazılan şarkı. Kırtaras bu eserde Selanik Seferat geleneğinden gelen o eski halk şarkılarını modern düzenlemelerle karşımıza çıkarıyor, yorumluyor. Yüzyıllar boyunca sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bu dil, o müzik geleneği tipik o Akdeniz tınılarını buluşturan, o göç hikayelerini anlatan, o dönemin mutfak kültürünü, sofra alışkanlıklarını, hatta günlük yaşam detaylarını bile şarkıyla bizlere anlatan bir şekilde geliyor. Bu muazzam tarihi mirasa biz de kulak verelim diyoruz. Daphne Kırtaras sizlerle olacak. La Comida La Mangana. Hafta yine farklı şarkılarla, farklı kültürlerle, dillerle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın diyorum sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
2: No, Veng, Venge Şimao.

0: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Wen.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo, vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişem ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişem lo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşum ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenim güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişem lo, seni alnımdan öpmek için. Sizlere sözümüzdür, biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına lo, zafer halaylarına.

şewtan te kone mije peram berdai te xorte çar de sali din ker berda çolale